yaşarım. Ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak. Canımı en çok acıtandır.

Kalmadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı, yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin açlarımın aynısı, ha, sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın, hak yolunda batsın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

0: ben deli.
1: Kupa FM reklam. Reklam.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Just. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
1: Küpe FM Reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız. Just.
2: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Süper FM'den bir kez daha günaydın herkese. 1 Ekim Perşembe sabahında 8.23 oldu saatler, duyduğunuz gibi güzel şarkılarla güne başladık. Bakalım günün hava durumu bize neler söylüyor, az sonra detayları aktaracağız. Günaydın Trakya, gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: Küpe FM reklam.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410
8: Küpe FM reklam.

Hava durumuna bir göz attığımız zaman Ekim ayına nasıl başlıyoruz diye bölgede aralıklı sağanak yağış görüleceğini söyleyebiliriz. Edirne ve Çanakkale bugün 22, İstanbul ve Tekirdağ 21, Kırklareli 18 derece olacak ama Çanakkale'de aralıklı sağanak yağış görülürken Kırklareli'de yağışlar etkili olacak. Rüzgar da bölgede kendini hissettiriyor. Saatteki hızı zaman zaman 40 ila 70 kilometre arasında değişecek.

0: Metropol FM reklam.
1: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha, saatler 9'a yaklaşıyor ve biraz sonra günün ilk haber bülteninde bir kez daha şöyle topluca göz atacağız. Gündemdeki olan biteni aktaracağız sizlere. Haberler, hava durumu, finans bülteni, hepsi bir arada az sonra Sergen Akın'ın aktarımıyla sizlerle olacak. Haberlerin hemen ardından sabah haberlerine devam edeceğiz.

0: Küpe FM Haber.
1: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinde eşel mobil sisteminin sona ermesi ve ÖTV'nin kademeli olarak artırılması kararıyla birlikte pompa fiyatına 4 lira 27 kuruş zam yapıldı. Vergi artışlarının Kasım ve Aralık aylarında da devam edeceği belirtildi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde kat edilen mesafe değerlendirildi. Suriye'nin güçlenmesi için desteğin süreceği bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil sona eriyor. Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Genel kurulda saat 14'te özel oturum düzenlenecek. İsviçreli bilim insanları son 5 yılda etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle Alpler'deki buzulların hacminin %20 azaldığını bildirdi. Sadece bir yılda bazı bölgelerde buzulların kalınlığının 2,5 ila 4 metre azaldığı kaydedildi.
0: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig ve 1. Lig'den 448 yöneticiyi bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu.
0: Finans.
1: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira, 1 euro 55 lira 62 kuruş, gram altın 6606 liradan, çeyrek altın 10787 liradan alıcı buluyordu.
2: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye.
0: Biçen Market hava durumunu sunar.
1: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli 19, İstanbul ve Tekirdağ 21, Edirne ve Çanakkale 22 derece.
2: Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
0: Küpe FM reklam.

Şahane bir şarkıyla Hande Ünsal radyolarımızdaydı. 9 çeyreği gösteriyor saatler. Küpe FM'de sabah haberleri devam ediyor. Günaydın bir kez daha. Bir söz vardır. Bilirsiniz, ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar diye. Tam da bu durumdayız. Akaryakıta dev zam, tarihi zam gelecek diye haberler biz de aktardık. 12,5 lirayı aşan zam gelecek dedik. Motorine dün gece yarısından itibaren 3 lira 60 kuruş, LPG'ye 1 lira 45 kuruş zam yapıldı. ÖTV artışı nedeniyle benzin satış fiyatına da neredeyse 4,5 liraya yakın zam geldi. Tabii 12,5 lira zam gelecek diye konuşup ondan sonra da 4,5 lira gelince oh be diyoruz. En azından 12,5 lira gelmedi. Sanki kârdaymışız gibi hissediyoruz. Bu arada hatırlatalım, Kasım ve Aralık aylarında da ayrı ayrı 3 lira 46 kuruş fiyat artışı olacak benzinde.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Sports.
1: Spor camiasına bir göz atalım. Merkez Hakem Kurulu'nda ve o konuyla ilgili iddialar bir tarafa, futbol dünyasında bir taraftan da milli takımın performansı ve doğal olarak da milli takım çalıştırıcısı Montella'nın performansı tartışılıyor. Normal şartlar altında kendi evinde İtalya'ya 4-1 yenilen, tribünlerde villa versene, villa versene Hacı Osmanoğlu, villa versene tezahüratı yaptıran Montella'nın görevine son verilmesi gerekirdi. Özellikle Dünya Kupası'nda yaşanan hezimetin ardından Uluslar Ligi'de bir felakete dönüşünce İtalyan teknik adamın görevine devam etmesi şu sürpriz olurdu. Bu duruma İtalyanlar bile şaşırıyor aslında. İtalya maçının ardından bir muhabirin Montella'ya Bologna'da olacak mısın diye sormak zorunda kalması ve Montella'nın da 5 Ekim'de Bologna'da oynanacak rövanşta milli takımın başında sahaya çıkıp çıkmayacağına yönelik bu soruya kahkahalarla cevap vermesi Montella'nın takımın başında kalacağını gösteriyor. Peki Montella neden kovulmuyor diye merak ediyorsanız eğer, çünkü 31 Temmuz 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve kovulursa da 5 milyon euro tazminat kazanacak. Bu tıpkı şey gibi geliyor bana. Geçiş garantili köprü gibi, yolcu garantili havaalanı gibi.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. silivrisurucukursu.com.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.

0: Şirinoğlu Faktoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444-50-58.
5: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin, ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın 0212 993 1294. Chery.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Küpe FM reklam.

Biliyorsunuz artık cepte para kalmadığı için ve enflasyonun bu kadar yüksek oranlarda seyretmesinden dolayı nakit para taşımıyoruz artık cebimizde. Bankamatikler bile nakit para vermiyorlar. Yüzlük, iki yüzlük veriyorlar. Dolayısıyla ya karttan ödeme yapıyoruz ya da son zamanlarda arttığı gibi QR kodla, kare kodlarla ödeme gerçekleştiriyoruz ama dolandırıcılar hiç boş durmamışlar. Hemen kare kodla, QR kodla yapılan ödemeler dolandırıcıların hedefi haline gelmiş. Gerçek kodun üzerine yerleştirilen sahte etiketler kullanıcıları ödeme ekranına benzeyen kopya sitelere yönlendiriyormuş. Mesela seyahat döneminde sahte Wi-Fi ağları, rezervasyon mesajları ve uçuş iptali bildirimleriyle banka bildirimleri hedef alınıyor. Özellikle restoran, kafe ve otopark gibi yerlerde hemen ödeyip çıkarken bu sahte kare kodlara dikkat edin diyor uzmanlar.

0: bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ekim ayının ilk haberleri, sabah haberleri sona eriyor. 1 Ekim Perşembe sabahından aktaracaklarımız bu kadar ama günün gelişmelerini saat başı bültenlerimizden takip etmeye devam edebilirsiniz. Küpe FM'i sosyal medyadan, özellikle Instagram'dan da takip edin. Ve 20 milyon görüntülenme alan mesela paylaşımımızın ne olduğunu merak ediyorsanız hemen şimdi göz atabilirsiniz. Takip etmiyorsanız da takip edebilirsiniz. Yarın sabah saat 8'de yeniden görüşelim. Hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, ortağı olduğu 4 şirketin parasının soruşturma kapsamındaki TERA'da kaldığını ve mağdur olduğunu söyledi. Kuzey Ege'de olumsuz hava

0: ve takımına 2 asistlik katkı sağladı.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira, 1 euro 55 lira 62 kuruş, gram altın 6606 liradan, çeyrek altın 10787 liradan alıcı buluyordu.
2: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye.
1: Biçen Market hava durumunu sunar. Hava durumu.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli 19, İstanbul ve Tekirdağ 21, Edirne ve Çanakkale 22 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. Takvimler yaprak değiştirdi. Mikrofonlarımızın kapısı yepyeni bir aya açıldı. 1 Ekim Perşembe sabahından şehrin en canlı frekansından hepinize kucak dolusu sevgiler. Sonbaharın en güzel ayı Ekim'e bugün resmi olarak merhaba diyoruz. Asala ile düet yaptı aktör isimli şarkısının Türkçe versiyonunun sözlerinin Şebnem Sungur'a ait olduğu Ahyar isimli parçayı tüm dijital platformlarda hayranların beğenisine sunan Ebru Gündeş'le Yeni Bir Güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Kulübe FM reklam.
1: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 04 70.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Haftanın da sonuna doğru yaklaşırken Perşembe'nin o tatlı umut dolu enerjisini arkamıza aldık. Kahveler doldurulduysa yola çıkanlar yerini aldıysa ritmi tavan yapmaya geldik. Beni Affet ve Kapı gibi şarkılarıyla kendine özgü romantik dünyasını Türkçe pop sahnesine taşıyan, geçtiğimiz yıl yayımladığı ikinci stüdyo albümü Işık Olur Gözlerin Ardından yeni şarkısı Kaç Yalnız Var'la dinleyiciyi buluşturan Ceren Gündoğdu bizlere sesleniyor.

0: Metropol FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM Reklam.

0: ya.
1: 1 Ekim Perşembe gününde yine aynı adreste buluştuk. Bugün Ekim ayının ilk günü. Havada o tatlı sonbahar serinliği içimizde ise hafta sonunun yaklaşmasının getirdiği tatlı bir heyecan var. Yeniden bir araya gelen Salman Tin ve Bilge Kağan-Etil ikilisinden oluşan Köfün grubunun yepyeni parçaları yine bana var şimdi küpe FM frekanslarında.

0: FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Homurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
0: Küpe FM reklam.

Yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi, söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar getir. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden, bul beni. Kaybım olduk deyip dirilt yeniden, sen tanı beni içinden.

belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Sor, beni gecelere sor. Nasıl içim gidiyor? Dayanmak çok zor. Geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinde eşel mobil sisteminin sona ermesi ve ÖTV'nin kademeli olarak artırılması kararıyla birlikte pompa fiyatına 4 lira 27 kuruş zam yapıldı. Vergi artışlarının Kasım ve Aralık aylarında da devam edeceği belirtildi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde kat edilen mesafe değerlendirildi. Suriye'nin güçlenmesi için desteğin süreceği bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil sona eriyor. Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Genel kurulda saat 14'te özel oturum düzenlenecek. İsviçreli bilim insanları son 5 yılda etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle Alplerdeki buzulların hacminin %20 azaldığını bildirdi.

0: Amerikan doları 49 lira, 1 euro 55 lira 62 kuruş, gram altın 6606 liradan, çeyrek altın 10787 liradan alıcı buluyordu.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye.
2: Biçen Market hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli 19, İstanbul ve Tekirdağ 21, Edirne ve Çanakkale 22 derece.
2: Biçen Market hava durumunu sundu.
1: Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Eylül'ü geride bıraktık, şimdi Ekim ayındayız. Sonbahar o kendine has havası artık iyice hayatımızın içinde. Sabahın serinliği, kahvenin sıcaklığı, trafikte işe ve okula yetişme telaşı ve tabii ki radyonun hiç susmayan enerjisi Küpe FM'de. Türk rock müziğinin kendine özgü hikaye anlatıcılığı, güçlü sözleri ve zamansız şarkılarıyla hafızlarda yer eden Teoman'ın kültleşmiş eserleri farklı kuşaklardan sanatçıların yorumuyla Teoman Şarkıları projesinde yeniden hayat bulmaya devam ederken Emircan İvrek Rana Türk Yılmaz'la birlikte seslendirdiği Zampara'nın Ölümü şimdi radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
5: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
6: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14 10
0: Küpe FM reklam.

sabahları. Bugün geçmişte kalanları bir kenara bırakıp önümüzdeki günlere bakalım. Çünkü yeni bir ay demek, yeni kararlar, yeni başlangıçlar ve belki de hiç beklemediğimiz güzel gelişmeler demek. 2021 yılında müzikseverlerle buluşturduğu Döndüm'le aradan geçen 5 yılın ardından adeta yeniden doğan, yıllar sonra yeniden keşfedilerek dijital platformlarda büyük bir çıkış yakalayan, Türkiye popüler şarkılar listesinde bir numaraya yükselen, son bir ayda 2 milyon dinlenmeye ulaşan şarkısıyla Bora Duran'a kulak veriyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055. 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338. Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
5: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. silivrisurucukursu.com.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.
0: Küpe FM reklam.

Saat kaç olursa olsun, nerede olursanız olun, evde kahvenizi içerken, yolda işe giderken, okul yolunda ya da çoktan günün koşturmacasına başladıysanız bugün size eşlik etmek için buradayız. Takvim 1 Ekim diyor. Biz de diyoruz ki Ekim'in bugünü güzel başlasın ve bütün gün öyle devam etsin. Yeni turnesi kapsamında hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan turnesindeki ilk durağı 8 Ekim'de Kayseri olacak. Sahne performansı ve geçmişten günümüze uzanan repertuvarıyla Kayseri'de dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan Türk pop müziğinde uzun yıllardır kendine özgü tarzı ve hafızlara kazınan şarkılarıyla adından söz ettiren Hakan Peker'le şimdi nostalji zamanı.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Vahap Seçer'in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, ortağı olduğu 4 şirketin parasının soruşturma kapsamındaki TERA'da kaldığını ve mağdur olduğunu söyledi. Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.
1: Spor.
2: A milli futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde yarın deplasmanda Belçika ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Emirhan Topçu'nun yanı sıra Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek de yer aldı. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, İspanyol devinde Eylül ayının en başarılı oyuncusu seçildi. Arda Güler, Eylül ayı boyunca toplam 204 dakika süre aldı ve takımına 2 asistlik katkı sağladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira, 1 euro 55

0: Ege'de bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli 19, İstanbul ve Tekirdağ 21, Edirne ve Çanakkale 22 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Saatlerimiz 12 geçti. 1 Ekim Perşembe gününün tam ortasındayız. İster işte öğle yemeği molasında olun, ister direksiyon başında trafikte ilerleyin. Hafta sonunun kokusu yavaş yavaş gelmeye başladı. Günün ilk yarısını geride bıraktık. Şimdi güzel bir yemek, sıcak bir kahve ve en sevdiğiniz şarkılarla tazelenme vakti. Sesi biraz daha açın, öğle molanıza harika bir ritim katıyoruz. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının aranjesini Emre Önbayraktar'ın üstlendiği, şarkıya eşlik eden video klibin yönetmenliği ise İmre Haydaroğlu'nun gerçekleştirdiği Sen Varsan Ben Yokum adlı yepyeni teklisiyle Mansur Ark şimdi Küpe FM'de konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444-50-58. Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

1 Ekim Perşembe öylesinden hepinize sıcacık bir merhaba. Zaman su gibi akıp giderken günün en tatlı, en dingin durağında buluştuk. Sonbaharın o güzel havası dışarıda süzülürken biz de dertleri, stresi bir kenara bırakıp sadece müziğin keyfini çıkarıyoruz. Kendinize küçük bir mola verin, anın tadını çıkarın. Sırada ruhunuza dokunacak nefis bir melodi var. Klasikleşen hitlere özel bir tribute albümünde derleyen, Kasım ayında yayınlanması planlanan albümünde çeşitli sanatçıların sevilen şarkılarını seslendirecek. Tribute albümünde Sezen Aksu Yandım, Ajda Pekkan'ın Sayla Güne Karşı adlı şarkıyı okuyacak. Ayrıca Sıla Yaşar gibi sanatçıların da albüme sesiyle katkı verecek MFÖ konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 4292. SilivriSürücüKursu.com.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Cuma sabahıysa saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Proje albümünde Melike Şahin, Melek Mosso, Derya Bedavacı ve Yaşar gibi isimlerle de düetlere imza atacağını açıklayan Demet Sağroğlu'yla hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinde eşel mobil sisteminin sona ermesi ve ÖTV'nin kademeli olarak artırılması kararıyla birlikte pompa fiyatına 4 lira 27 kuruş zam yapıldı. Vergi artışlarının Kasım ve Aralık aylarında da devam edeceği belirtildi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde kat edilen mesafe değerlendirildi. Suriye'nin güçlenmesi için desteğin süreceği bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil sona eriyor. Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Genel kurulda saat 14'te özel oturum düzenlenecek. İsviçreli bilim insanları son 5 yılda etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle Alplerdeki buzulların hacminin %20 azaldığını bildirdi. Sadece bir yılda bazı bölgelerde buzulların kalınlığının 2,5 ila 4 metre azaldığı kaydedildi.
1: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig ve 1. Lig'den 448 yöneticiyi bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira, 1 euro 55 lira 62 kuruş, gram altın 6606 liradan, çeyrek altın 10787 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatic 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli 19, İstanbul ve Tekirdağ 21, Edirne ve Çanakkale 22 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.

Müzikal takınız Küpe FM'de bu güzel perşembe gününde, bu güzel sonbahar gününde sizlerle beraberiz. Ekim ayına merhaba dedik. Eylül ayını uğurladık bir çırpıda. Gerçekten benim için çok hızlı geçti. Çok çabuk bir çırpıda geçen bir Eylül oldu ama biliyorsunuz zaman birazcık da göreceli. Yaşadıklarınızla ilgili, nerede olduğunuzla ilgili, neler yaptığınızla ilgili bazı kişiler için de geçmek bilmemiş olabilir mesela. Umarım herkes için güzel bir sonbahar ayı olur, güzel bir Ekim ayı olur. Köfne bugünkü gündüz yolculuğumuza başladık ve Manifest Ajda Pekkan ortak çalışmasıyla Hileli ile şimdi devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com. Just wow. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
0: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Futbol dünyasından ilginç bir haberimiz var bugün değerli dinleyiciler. Fransa'nın köklü kulüplerinden Bordeaux, borçlarının devralınması karşılığında sembolik olarak 1 euroya yani yaklaşık 55 liraya satılmış koskoca Bordeaux. Lig 1'de 6 şampiyonluğu bulunuyor Bordeaux'un. Mali yükümlülüklerini yerine getiremediği için 2022-2023 sezonunda ulusal lige kadar düşmüştü. Aslında çok köklü ve büyük bir kulüp. Satışın kulübün mahkeme kararıyla tamamen kapatılmasını önlemek amacıyla yapıldığı belirtilmiş. Dikkat çeken bir futbol haberiydi. Spor dünyasından bir haberdi. Gündüz yolculuğumuzda şimdi sıra Mabel Matiz'in.

0: Seni
1: Küpe FM reklam.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. silivrisurucukursu.com.
6: Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Homurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
0: Chery. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
2: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

Arabesk dünyasının büyük ismi, büyük sanatçısı, sevgili Güllü'yü buradan rahmetle anmış olduk bu güzel şarkıyla. Aleyna Tilki yorumladı Oyuncak Gibi isimli şarkısını sevgili Güllü'nün. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Afra ile beraber Mustafa Sandal Saygı Bir Gecesi'nde sahne almıştı. Afra, adı İntikam'dı yorumuyla gecenin öne çıkan isimlerinden birisi oldu. Şimdi bir kez daha bizlerle.

Güzel bir Sezen Aksu şarkısıydı. Gökhan Türkmen'den dinledik Yol Arkadaşımı. Bu sefer gündüz yolculuğumuzun son dakikalarına doğru yaklaşırken ilk saatimizin ama. Daha ikinci saatimiz olacak. Şimdi bir bilim haberiyle devam ediyoruz. Dünyanın derinliklerindeki katı iç çekirdekle kayalık manto arasındaki kuvvetler gezegenin dönüş hızının milisaniyeler düzeyinde değiştiriyormuş arkadaşlar. Çok ilginç bir bilim haberi. Tabii bunu biz fark etmiyoruz. Yani herhangi birimiz günlük işlerini yaparken gündelik hayatında şu an dünyanın dönüşü yavaşladığı hissediyorum diyecek değil tabii ki. Yeni araştırmaya göre bu süreçte en baskın etken yer çekimiymiş. İç çekirdek dış çekirdeğin akıntılarıyla konumundan saparken yer çekimi onu yeniden hizalamaya çalışıyor. Bu görünmez çekişme günlerin çok küçük miktarlarda uzayıp kısalmasına neden olabiliyormuş. Böyle bir bulgu söz konusu bilim dünyasının yaptığı çalışmalar ardından. İlk saatimizi noktalıyoruz. Murat Dalkılıç ve Derya Uluğ şimdi buradalar.

0: gelir. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına ilişkin yasal sürecin devam ettiğini belirterek devletimize güvenelim dedi. Yıldız, söz konusu gelişmeler için mecliste araştırma komisyonu kurulmasına gerek görmediğini, bunun tamamen adli bir mesele olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısının yarın yapılacağını açıkladı. Yılmaz, fonların tasfiye sürecine ilişkin yol haritasının belirlendiğini, Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemeye başladığını ve haksız kazançların iadesi için adım atıldığını belirtti. İstanbul Ticaret Odası İstanbul'da Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre İstanbul'da Eylül ayında enflasyon aylık bazda %2,11 olurken yıllık bazda %33,55 oldu. Almanya'da yıllık enflasyon Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların enerji maliyetlerini tetiklemesiyle Eylül'de beklentileri aşarak %3,3'e yükseldi ve Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
1: Spor.
2: Türkiye ile Belçika yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7'si resmi, 4'ü özel toplam 11 maçta taraflar 3'er galibiyet alırken 5 müsabakada berabere sonuçlandı. Hırvatistan'da gerçekleştirilen Balkan Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Edirne Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Ahmet Çiftçi 85 kilogram kategorisinde Balkan şampiyonu oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira, 1 euro 55 lira 62 kuruş, gram altın 6606 liradan, çeyrek altın 10787 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce biçeni dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100x180 santim 249.95. İkizler Klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli 19, İstanbul ve Tekirdağ 21, Edirne ve Çanakkale 22 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.

Küpe FM burası. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Müzikal takınız Küpe FM'de. İkinci saatimiziz. Bir Gülşen klasiğiyle açtık bu saatimizi. Kardan adam bizlerleydi. Ritmimizi düşürmeden devam edeceğiz. Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz en çok konuşulan isimlerden bir tanesi Mustafa Sandal. Aya benzer diyecek 1998 yılı çıkışlı albümünden gelecek bu güzel şarkı. Aya benzer şimdi Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
3: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 04 70.
4: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadubu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95, Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek bir gün.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 4292. SilivriSürücüKursu.com.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
0: Küpe FM Reklam.
5: Küpe FM.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma

Şimdi bir kez daha futbol diyeceğiz, milli takım diyeceğiz. Milli takım sizi son zamanlarda heyecanlandırıyor mu? Yeni maçlarını büyük bir heyecanla bekliyor musunuz bilmiyorum ama yine de şöyle bir üstünden geçmiş olalım haberimizin. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçından yarın Belçika'ya konuk olacak arkadaşlar. Türkiye saatiyle yine 21.45'te başlayacak saat 10'a çeyrek kala ve ATV'den yayınlanacak. İlk iki maçı kaybettik biliyorsunuz. Gruptaki ilk puanlarını hedefliyor A milli futbol takımımız. Umarız başarılı olurlar. Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle Orkun Kökçü kadrodan çıkarılırken cezası biten Uğurcan Çakır'dan kaleye dönebilecekmiş. Hadi bakalım hayırlısı, inşallah güzel bir skor alırlar en azından. Artık yani galibiyetlere susadık, öyle söyleyeyim. Çok özledik, böyle bir hasretimiz var. Güzel sağlam bir galibiyet bekliyoruz inşallah diyeyim. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz güzel bir slowla daha.

Şimdi birazcık zayıflama ilaçlarından bahsedeceğiz değerli dinleyiciler. Şöyle bir haberimiz var. Günümüzde biliyorsunuz bütün dünyada çok kullanılan bir şey zayıflama ilaçları. Deneysel yeni bir zayıflama ilacının başka bir kilo verme ilacıyla birlikte kullanıldığında kas kaybını önemli ölçüde azalttığı görülmüş. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı bir çalışmada kombinasyon tedavisiyle kas kaybının tek başına kullanılan ilaca kıyasla yaklaşık yarı yarıya düştüğü belirtilmiş. İlaçlardan birinin kas kaybıyla bağlantılı miyostatin proteinini baskıladığı aktarılmış. Ancak araştırma henüz deney aşamasındaymış ve bazı farklı ilaç kombinasyonlarında ciddi yan etkiler de görülmüş. Evet, bir tıp haberiydi. İlginç bir habere benziyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda herhangi bir şekilde bize faydası olacak mı bu buluşun? Küpe FM'desiniz. Gündüz yolculuğumuzda. Şimdi Mela Bedel zamanı.

0: geçse de...
1: Küpe FM reklam.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
5: Riskli gebelik takibi, ayrıntılı gebelik değerlendirmesi ve anne bebek sağlığının yakından takibi için kadın hastalıkları ve doğum perinatoloji uzmanı operatör doktor Refaettin Şahin muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi Nisan Kule Apartmanı Çorlu. Detaylı bilgi ve randevu için 0546 761 2260.
1: Küpe FM reklam.

Oğuzhan Koç bizlerleydi. Bitti isimli çalışmasıyla gündüz yolculuğumuzu bugün bir yapay zeka çalışmasıyla noktalayacağız arkadaşlar. Emrah Karaduman imzalı bir şarkı. Suno'yla yaptığı bir şarkı, tabii ki bir yapay zeka platformu biliyorsunuz. Ve bu sese, bu şarkının sahibine, bu yoruma da Suna demiş kendisi. Suna adıyla paylaştı yani. Aranjı Emrah Karaduman ve işte Yastığa Sor şimdi sizlerle. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinde eşel mobil sisteminin sona ermesi ve ÖTV'nin kademeli olarak artırılması kararıyla birlikte pompa fiyatına 4 lira 27 kuruş zam yapıldı. Vergi artışlarının Kasım ve Aralık aylarında da devam edeceği belirtildi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde kat edilen mesafe değerlendirildi. Suriye'nin güçlenmesi için desteğin süreceği bildirildi. İsviçreli bilim insanları son 5 yılda etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle Alplerdeki buzulların hacminin %20 azaldığını bildirdi. Sadece bir yılda bazı bölgelerde buzulların kalınlığının 2,5 ila 4 metre azaldığı kaydedildi.
1: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig ve 1. Lig'den 448 yöneticiyi bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira, 1 euro 55 lira 62 kuruş, gram altın 6606 liradan, çeyrek altın 10787 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatic 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli 19, İstanbul ve Tekirdağ 21, Edirne ve Çanakkale 22 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
1: FM.
0: Dilek'le müzik keyfi başlıyor.

Kutup FM'den yeni aydan herkese merhaba. Bugün 1 Ekim Perşembe, Müzik Keyfi'nde yine birlikteyiz. Bugün ilk konuğumuz Sezen Aksu.

0: Küpe FM reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Omurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.
3: Asaj Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Çetinler Arçelik'le çeyiz alışverişlerinizde yüzünüz gülsün. Üçlü beyaz eşya setlerinde net 17 bin lira indirim, dörtlü beyaz eşya setlerinde net 37 bin lira indirim fırsatı mağazalarımızda sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Motive Eylül turnesiyle hayranlarının kalbini fethetti. Kocaeli, Antalya, Kayseri, Muğla ve İzmir'deki sevenleriyle buluşan rapçi, Ekim'de de temposunu düşürmeyeceğini duyurdu. 12 konserlik bir rota çizen müzisyen 45 günde 17 konserlik bir maratona imza atmış olacak.

Mutluluklar olur ve çocuklarım var. Seni çok daha iyi anlayan birisi. Alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle. Seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi. Ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Lara peş peşe yayınladığı eski numaralar ve uçurum şarkılarıyla müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. Yenilenen imajıyla kamera karşısına geçen şarkıcı 2027'de kendisinin en güçlü haline gelmiş bir Lara göreceksiniz. Giderli şarkıların kraliçesi geri dönüyor sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

0: Reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. RofaEnerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0.
5: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10
2: Küpe FM reklam.

Müzik keyfinde bir hatırlatmayla devam edelim. Bizi Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Eğlenceli içeriklerimize göz atmayı ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayın.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına ilişkin yasal sürecin devam ettiğini belirterek devletimize güvenelim dedi. Yıldız, söz konusu gelişmeler için mecliste araştırma komisyonu kurulmasına gerek görmediğini, bunun tamamen adli bir mesele olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısının yarın yapılacağını açıkladı. Yılmaz, fonların tasfiye sürecine ilişkin yol haritasının belirlendiğini, Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemeye başladığını ve haksız kazançların iadesi için adım atıldığını belirtti. İstanbul Ticaret Odası İstanbul'da Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre İstanbul'da Eylül ayında enflasyon aylık bazda %2,11 olurken yıllık bazda %33,55 oldu. Almanya'da yıllık enflasyon Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların enerji maliyetlerini tetiklemesiyle Eylül'de beklentileri aşarak %3,3'e yükseldi ve Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
1: Spor.
2: Türkiye ile Belçika yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7'si resmi, 4'ü özel toplam 11 maçta taraflar 3'er galibiyet alırken 5 müsabakada berabere sonuçlandı. Hırvatistan'da gerçekleştirilen Balkan Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Edirne Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Ahmet Çiftçi 85 kilogram kategorisinde Balkan şampiyonu oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira, 1 euro 55 lira 62 kuruş, gram altın 6.606 liradan, çeyrek altın 10.787 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100x180 santim 249.95, İkizler Klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli 19, İstanbul ve Tekirdağ 21, Edirne ve Çanakkale 22 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Emircan İrek, Teoman'ın sevilen parçası Zampara'nın ölümü için mikrofon başına geçti. Dijital müzik platformlarında yayınlanan eser hem Teoman'ın hem de İrek'in hayranlarının beğenisini topladı.

0: Alp FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir

0: Bir sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli güneş bir sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda. Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Homurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
6: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Chery.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Küpe FM Reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: aşkın ciddi, bak sonunda seni seven gitti.
1: Ajda Pekkan, Bursa konseri öncesi şehirde yürüyüş yaparken enerjisiyle dikkat çekti. Ünlü sanatçı yeni şarkısı Şahsen Beni sokak ortasında bağıra çağıra söyledi. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan 80 yaşındaki Ajda Pekkan'ın yeni şarkısı yarın tüm müzik platformlarında.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
7: Küpe FM reklam.

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Çelik, 90'lı yıllara damga vuran şarkıları ve sahne enerjisiyle Çorlu'da sevenleriyle buluşacak. Ünlü şarkıcı 7 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da Çorlu Ünal Baysen Kültür Merkezi'nde sahne alıyor.

0: Bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 6888 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

0: Mobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Küpe FM reklam.

Yeni ayın ilk gününde 2 saatimizi paylaştık. Güzel bir MFÖ şarkısıyla veda edelim. Yarın saat 15'te tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgası Marmara bölgesini etkisi altına alacak. Yağışlı hava bu gece yarısı önce Kırklareli'nin doğusuyla Tekirdağ'ın kuzeyinde etkili olacak. Yağışlı hava sistemi yarın sabah İstanbul'a giriş yapacak. İstanbul'da beklenen sağanak yağış nedeniyle İstanbul Valiliği ve Afet Koordinasyon Merkezi de uyarı yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyetli ve adaletin gözetileceğini belirterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz ifadelerini kullandı. İstanbul Ticaret Odası İstanbul'da Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre İstanbul'da Eylül ayında enflasyon aylık bazda %2,11 olurken yıllık bazda %33,55 oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına ilişkin yasal sürecin devam ettiğini belirterek devletimize güvenelim dedi. Yıldız, söz konusu gelişmeler için mecliste araştırma komisyonu kurulmasına gerek görmediğini, bunun tamamen adli bir mesele olduğunu söyledi.
1: Spor.
2: Türkiye ile Belçika yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7'si resmi, 4'ü özel toplam 11 maçta taraflar 3'er galibiyet alırken 5 müsabakada berabere sonuçlandı. Hırvatistan'da gerçekleştirilen Balkan Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Edirne Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Ahmet Çiftçi 85 kilogram kategorisinde Balkan şampiyonu oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandı. Esnada 49 lira, 1 euro 55 lira 46 kuruş, gram altın 6580 liradan, çeyrek altın 10775 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattı

0: hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com. Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Umurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
0: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Küpe FM Reklam.

Az önce programı açarken söylemiştim, hem Uluslararası Vejeteryanlar Günü hem de bir yandan Yaşlılar Günü bugün. Ve tabii olmazsa olmaz efendim, bugün 1 Ekim ve kahve tutkunları için ayrı bir anlamı da var. Dünya Kahve Günü. Kim yok sohbetin yanına mutlaka bir fincan kahve koyuyor. Belki de şu anda sizler de kahvelerini hazırladınız ve Küpe FM'e kulak veriyorsunuz. Günün en güzel molalarından birisi de diyebiliriz kahve keyfi. Hele ki sevdiğiniz bir şarkı da varsa radyonuzda. Onlardan biri de Ferhat Göçer olacak şimdi sevgili dinleyiciler. Yeni çalışmasıyla bizlerle buluştu ve o yeni şarkısıyla beraber de oldukça geniş kapsamlı bir video klibi de müzikseverlerle buluşup durmaya da hazırlanıyordu Ferhat Göçer sevgili dinleyiciler. Ve bir yandan da bir gurur günü yaşamıştı Ferhat Göçer geçtiğimiz günlerde. Bu arada oğluyla alakalı bir gurur yaşıyor Ferhat Göçer. Zira dünyanın önemli okullarından birisinde yüksek lisans kazandı ve oğluyla alakalı yaşamış olduğu bu gurur dolu anları da aynı zamanda paylaştı Ferhat Göçer son olarak. Mutluymuş gibi yapma adını verdiği şarkısı şimdi Küpe FM'de.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Sevgili dinleyiciler, bugünle beraber aynı zamanda çok fazla kullanmış olduğumuz iletişim araçlarından birisi dijitalde WhatsApp. Bugün itibarıyla mesaj başına para almaya başlayacağını açıkladı. Kazakistan'da işletme hesaplarına yönelik fiyatlandırma politikasında radikal bir değişikliğe gidildi ve bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor yeni düzenleme ile birlikte. Ülkede faaliyet gösteren şirketler müşterilerine attıkları mesajlar için platforma ücret ödemek zorunda kalacak. Peki Türkiye'de bu noktada söz konusu mu? Dünyaca ünlü anlık mesajlaşma uygulamasıyla WhatsApp'ın Kazakistan'da hayata geçirdiği bu mali düzenleme milyonlarca bireysel WhatsApp kullanıcısını ve uygulamayı telefonundan manuel olarak kullanan küçük işletmeleri de etkilemeyecekmiş bu arada. Ama bildiğiniz üzere ülkemizde cep telefonumuzda ücretsiz olarak indirip kullanabiliyoruz WhatsApp uygulamasını değerli dinleyiciler. En iyilerin tek ve doğru adresindesiniz. Küpe FM'de Perşembe gününde sırada Dolu Kadehi Ters Tut var, sırada Teoman Klasiği 17 radyonuzda.

0: Süper FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanenizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. silivrisurucukursu.com.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Küpe FM reklam.

0: Super FM'de müzikte kalite tüm hızıyla devam ediyor. Radyoları yeni açanlar bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Haftanın dördüncü iş ve okul günün geride kalırken haftanın dördüncü eve dönüş keyfinde en ritmik, en dinamik ve en romantik şarkılarla size eşlik etmeye devam ediyoruz. Onlardan biri de Blok 3 olacak sevgili dinleyiciler. Kırgınım adını verdiği şarkısıyla şimdi radyonuzda.
1: Sana

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: dinmeyi bilir misin?
1: Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda müzik dünyasının en iyilerini Küpe FM'de sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 13 yıllık aranın ardından tekrar sahnelere ve müziğe geri dönen Leyla adı band, aynı zamanda eski dizilerden, kült dizilerden birisi olan Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncuları Ali Atay, Serkan Keskin ve Onur Ünlü'den oluşan Leyla adı band tekrar geri döndü aramıza. Kolay Değil şarkısıyla da şimdi radyolarınızda keyfi dakikalar.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız, hemen arayın. 0212 727 11 11.
3: Küpe FM. Ne oldu böyle?

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgası Marmara bölgesini etkisi altına alacak. Yağışlı hava bu gece yarısı önce Kırklareli'nin doğusuyla Tekirdağ'ın kuzeyinde etkili olacak. Yağışlı hava sistemi yarın sabah İstanbul'a giriş yapacak. İstanbul'da beklenen sağanak yağış nedeniyle İstanbul Valiliği ve Afet Koordinasyon Merkezi de uyarı yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyetli ve adaletin gözetileceğini belirterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz ifadelerini kullandı. İstanbul Ticaret Odası İstanbul'da Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre İstanbul'da Eylül ayında enflasyon aylık bazda %2,11 olurken yıllık bazda %33,55 oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına ilişkin yasal sürecin devam ettiğini belirterek devletimize güvenelim dedi. Yıldız, söz konusu gelişmeler için mecliste araştırma komisyonu kurulmasına gerek görmediğini, bunun tamamen adli bir mesele olduğunu söyledi.
2: Spor.
3: Türkiye ile Belçika yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7'si resmi, 4'ü özel toplam 11 maçta taraflar 3'er galibiyet alırken 5 müsabakada berabere sonuçlandı. Hırvatistan'da gerçekleştirilen Balkan Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Edirne Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Ahmet Çiftçi 85 kilogram kategorisinde Balkan şampiyonu oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira, 1 euro 55 lira 46 kuruş, gram altın 6580 liradan, çeyrek altın 10775 liradan alıcı buluyordu.
4: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
5: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
2: Biçen Market hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
2: Biçen Market hava durumunu sundu.
3: Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

Hayranlarına güzel bir haberim var. Yılın önümüzdeki çarşamba akşamı yani 7 Ekim akşamında Eskişehirli müzikseverlerle buluşacak. Hemen ardından da 17 Ekim'de Adanalı müzikseverlerle buluşuyor. Ben de hatırlatmış olayım, belki ajandanıza bu konserleri not edersiniz. Yılın Sahte ile şimdi Küpe FM frekanslarında.

0: Küpe FM reklam.
1: Güleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Güleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici.

0: Bayi Gise Prefabrik Konteyner Çorlu 0530 340 04 70.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
4: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
5: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç...

0: Kulübe FM reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Umarım güzel, keyifli bir gün olmuştur. Güzel, keyifli bir eve dönüş keyfi yaşamışızdır hep beraber. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, radyolarınızdaydım. Yarın saat 17'de tekrar buluşacağız. Eve dönüş keyfini noktalayanlara güzel, keyifli bir sonbahar akşamı diliyoruz. Bir yerlere yetişecek olanlara da buradan güzel, keyifli bir akşam programı diliyoruz. Yollarda olanlara da özellikle keyifli, dikkatli yolculuklar. Taksi şoförlerimiz, minibüs şoförlerimiz ve toplu taşıma araçlarında ve özellikle kendi şahsi aracında olanlara da güzel, keyifli bir akşam diliyoruz. Küpe FM'de kalın. Zira bu saati dilimini noktalayacağımız çalışmalardan birisi de eskilere gideceğiz. Belki de hiç aklınıza gelmeyecek bir şarkı. Şöyle sizi tam 21 yıl öncesine götüreceğim. Yanlış duymadınız. 2005 yılına gideceğiz. Bu akşama sonbahar esintisine yakışacağını düşündüğüm bir çalışma. Tuval, Tiryakin'le yıllar geçmesine rağmen hala kendine dinleyici bulabilecek bir şarkı. Hadi gelin kulak verelim. Yarın saat 17'de buradayım. Keyifli akşamlar Türkiye.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.00.

0: Küpe FM reklam. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544 rofaenerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
6: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var.

0: Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38. Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100 x 180 cm 249.95. İkizler Klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Şüphe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11
3: Küpe FM.

0: FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Alp FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
0: Küpe FM reklam.

0: düştüm. Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki bu

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

Yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan gelirken baharlar geçti. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni, kaybım oldu deyip dirilt yeniden. Sen tanı beni. İçinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin seslendiren dilim benim. Yarını düşünme bir çare

başında yüzmüş. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.